yaptığım bir katar hoş geldin. İş nasıl var? İş bunun beni mağdur. İş bunun için yükümlü. Parışı, parışı, parışı, parışı, parışı, parışı, parışı, parışı, parışı, parışı, parışı, parışı, parışı, parışı, parışı, parışı, parışı, parışı, parışı, parışı, parışı, parışı, parışı, parışı, parışı, parışı, parışı, parışı, parışı, parışı, parışı, parışı, parışı, parışı, parışı, parışı, parışı, parışı, parışı, parışı, parışı, parışı, parışı, parışı, parışı, parışı, parışı, parışı, parışı, parışı, parışı, parışı, parışı, parışı, parışı, parışı, parışı, parışı, parışı, parışı, parışı, parışı, parışı, parışı, parışı, parışı, parışı, parışı, parışı, parışı, parışı, parışı, parışı, parışı, parışı, parışı, parışı, parışı, parışı, parışı, parışı, parışı, parışı, parışı, parışı, parışı, parışı, parışı, parışı, parışı, parışı, parış